sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sol kaplet kabinden aşende. Kilde o ve nasıl yok? Apadra, apadra.